sensiz sinir gibi sensiz. Deniz kıyısında dolaştım ben. Evet, izler sinirmiş. Bence duruyor hala. Dalgalar cidden yana. Ama kuşlar da

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası NG Afyon Otel'de.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
4: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
5: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.

0: kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye İncil'e çikolataları.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
0: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
4: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
5: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
6: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
5: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
7: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel Motive, 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo Demet Akalın, 4 Eylül Cuma Selin Pentagram Ceza, 5 Eylül Cumartesi Emre Altu Derya Bedavacı, 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
4: Acıktınız mı? Hemen uğrayın. Lezzet

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
2: Mikro cerrahi yöntemiyle bel ve boyun fıtığı ameliyatları Özel Fuar Hastanesi'nde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Nizamettin Kazan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
3: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Reklam. 99.9 Afyon Gün FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
7: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
6: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
10: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
11: Reklamları dinlediniz.
12: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.

0: Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
1: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, suç

0: 0745. Kokucu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
9: Günaydın sevgili dinleyenlerimiz. Gün FM'de Güne Merhaba programındasınız. Tüm dinleyicilerimize güzel, keyifli, huzur dolu bir gün diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz.

0: Gün FM 99.9.
1: Ağustos 2026 ve günlerden Perşembe haber turumuza bu sabah Ana Haber Gazetesi ile başlıyoruz. AK Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2026 alım döneminde ilk kez haşhaş kapsülünün yanı sıra haşhaş tohumu da satın alacağını açıkladı. İYİ Parti İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu, Ankara'da hak arayışlarını sürdüren gazilere destek veren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cenk Özatıcı'nın da bulunduğu grubun polis tarafından çevrilmesine sert tepki gösterdi. Mısırlıoğlu, gazileri polis çemberine almak kabul edilemez dedi. Kocatepe Gazetesi ile haber turumuza devam ediyoruz. İlimizde ilaçlama yapılan domates serasında zehirlenerek hastaneye kaldırılanların sayısı 24'e yükselirken, gaza maruz kalan 20'ye yakın işçi hastane sevkini reddetmeleri üzerine AFAD ekipleri tarafından özel cihazlarla kontrole tabi tutularak evlerine gönderildi. Seradaki zehirlenmede ağır bilanço başlığıyla bu gelişme bugün Kocatepe'nin ilk sayfalarında. Sevgili dinleyenlerimiz, yaklaşık 1000 motosikletinin katıldığı Süvari'nin izinden motosikletle saygı sürüşü etkinliği bu yıl 29 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında sürüş Cumartesi günü saat 9 civarında Kocatepe'den başlayacak ve saat 16 civarında Sinanpaşa ilçesine bağlı Tokuşlar Köyü'nde tamamlanacak. Kocatepe'nin ardından Gazete 3'teyiz. AK Parti Afyon Milletvekili Hasan Arslan, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ilimize üniversite eğitimi için gelecek öğrencileri tebrik etti.

Sevgili dinleyenler, pencereden düşen kadın yaşamını yitirdi. Olay Sandıklı ilçesi Ece Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 62 yaşındaki Fatma Koç, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4. kattaki evinin penceresinden düştü. Talihsiz kadının yerde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden ambulansla Koç hastaneye kaldırıldı. Olayda ağır yaralanan kadın hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından soruşturma başlatıldı. Radyomuzun haber sitesi günefem.net'teyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanlığına Sabri Sıtkı atandı. AK Parti'de ise bekleyiş sürüyor. Sabri Sıtkı, SSK İl Müdürlüğü görevinden emekli olduktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkez il başkanlığı ve ilçe başkanlığı kademelerinde çeşitli görevlerde bulundu. Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından ilimizde bölgesel sektör buluşması ve ödül töreni düzenlendi. Sevgili dinleyenler, programın detaylarını da yine radyomuzun haber sitesi günefem.net'ten okuyabilirsiniz. Böylece bu sabahta yerel basın turunu programımızda tamamlıyoruz.

Gün FM'desiniz, Güne Merhaba programı sürüyor sevgili dinleyenlerimiz. Ve hava durumu bölümündeyiz. Yine bugün sıcak bir hava bizleri bekliyor. İlimizde hava az bulutlu ve açık. Tahmin edilen en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık ise 15 derece sevgili dinleyenlerimiz.

Güzel şarkılarımızı sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Süperstarımız Ajda Pekkan'ın ardından Akrep Nail'den alıyor sırayı ve unutulmayan bir şarkı daha dinliyoruz.

Sevgili dinleyenlerimiz, dinlediğimiz bu güzel şarkının sonrasında tarihte bugün bölümüne uğruyoruz. 20 Ağustos'tayız. Bugün yılın 232. günü. Yıl sonuna kadar kalan gün sayısı da 133. Ağustos'larda tarihte yaşanan önemli gelişmeler şöyle. 1914 Alman birlikleri Brüksel'i işgal etti. 1946 Erzurum'da meydana gelen depremde 330 kişi hayatını kaybetti. 1949 Macaristan Halk Cumhuriyeti ilan edildi. 1953 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hidrojen bombası denediğini resmen açıkladı. 1962 Doğu Berlinli bir genç Berlin duvarını geçmek isterken öldürüldü. 5000 Batı Berlinli eylem yaparak olayı protesto etti. 1964 Türkiye ile Fransa arasında insan gücünde işbirliği anlaşması Ankara'da imzalandı. Anlaşmaya göre ilk etapta 10.000 Türk işçisinin kuzeydeki kömür ocaklarında çalışmak üzere Fransa'ya gönderileceği açıklandı. 1968 Çekoslovakya, Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı ülkelerince işgal edildi. 1975 NASA Viking 1 adlı uzay aracını Mars'a doğru yola çıkardı. 1988, 8 yıl süren İran-Irak Savaşı ateşkesle sona erdi. Ve 2016 Gaziantep'te IŞİD tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen bombalı saldırıda 59 kişi hayatını kaybetti, 90'dan fazla kişi yaralandı. Ağustos'larda tarihte yaşanan önemli gelişmeleri sunduk sevgili dinleyenlerimiz. Bugün önemli yorumcularımızdan Ayla Dikmen'in aramızdan ayrılışının yıl dönümü. Ayla Dikmen'i de rahmet ve saygıyla almış olalım sevgili dinleyenler. Çok güzel şarkılar seslendirdi bildiğiniz gibi ve uzun yıllar onun sesinden birçok şarkıyla güzel anlar yaşadık. Ayla Dikmen'i de bir şarkısıyla hatırlayalım.

0: Ayla Dikmen'den unutulmayan bir şarkı dinledik ve programımızda sevgili dinleyenlerimiz, keyifli şarkılarımız sürerken günün atasözü bölümüne uğruyoruz. Emek vermeden yapılan herhangi bir işten kazanç elde etmek zordur. Atalarımız bu durumu emek olmadan yemek olmaz atasözüyle özetliyor.
1: Gün Efendi 99.

0: Bu şarkı hiç bitmesin.
1: Ve bu şarkı hiç bitmesin dedik. Ahmet Kadri Rizeli'ydi konuğumuz. Şimdi günün menüsünden sesleneceğiz. Bu bölümde bildiğiniz gibi akşam yemekleriniz için yemek önerileri sunuyoruz. Bugünkü lezzetlerimiz sebze çorbası, fırın poşetinde bütün tavuk, pirinç pilavı ve muhallebili etimek tatlısı. Her gün söylediğimiz gibi bizden tavsiye etmesi pişirip pişirmemek size kalmış.

Günün tavsiyesiyle yayınımız sürüyor sevgili dinleyenler. Anlamak isteyen sesinizden anlar. Olmadı sessizliğinizden. Sizi anlamak istemeyen birine derdinizi anlatmayın. Ve bu güzel tavsiyenin ardından Çelik'le yolculuğumuz sürüyor sevgili dinleyenler.

Ve Çelik'in bu güzel şarkısının ardından sevgili dinleyenlerimiz programımızda iz bırakan kitap cümleleri bölümündeyiz. Dirina Köprüsü isimli kitabında Ivo Andrić şöyle diyor. Birlikte geçirilen bir felaket kadar insanları birbirine bağlayan hiçbir şey yoktur. Yeniden müzik diyoruz.

0: canım kurban her.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından 2025 yılında Afyon, Ankara, Kütahya ve Uşak illerinde en fazla maden ihracatı gerçekleştiren üye firmaların ödüllendirildiği Ege Maden İhracatçıları Birliği Afyonkarahisar Ödül Töreni gerçekleştirildi. Tören, sektörün önemli temsilcilerini ve protokol üyelerini bir araya getirdi. Bu haberin detaylarını ve daha birçok haberi radyomuzun haber sitesi günefem.net'ten takip edebilirsiniz. Programımızda yine müzik diyoruz.

haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lider diplomasisini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile dün telefonda görüştü. Görüşmede İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çatışmaların tek çözüm yolunun müzakereler olduğunu vurguladı. Türkiye-Japonya ilişkileri de ele alındı. İki ülke arasındaki ilişkileri, başta savunma sanayi, yatırım ve ticaret alanları olmak üzere her konuda geliştirmek amacıyla gayret göstermeyi sürdüreceklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülke olduğunu söyledi. Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla dün yayımladığı mesajda, Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2011 yılında Somali'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin 15. yıl dönümü başkent Mogadişu'da düzenlenen özel etkinlikle anıldı. Programda konuşma yapan Somali Başbakanı Hamza Abdibarre, Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke ilişkilerindeki tarihi önemine dikkati çekerek devletimizi yeniden inşa etmek istediğimizde Türkiye yanımızdaydı dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini söyledi. Trump kısa bir süre sonra

Rusya, Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon ilan ettiğini duyurdu. Donald Trump, Tahran'a finansal destek sağlayan ülkeleri de uyardı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise müzakerenin teslimiyet anlamına gelmediğini belirterek bilgelik, onur ve çıkarlar temelinde adım atacaklarını kaydetti. Rusya-Ukrayna savaşında insansız hava aracı ve füze saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Rusya'nın Belgorod ve Bryansk bölgelerinde ise Ukrayna'dan fırlatılan insansız hava araçları 2 kişinin ölümüne yol açtı. Kolombiya'daki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Ülkede 10 gün önce meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 312'ye yükseldi. Depremde 4380 kişi de yaralandı. 290 kişidense hala haber alınamıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi dün Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen Roman İl Sağ Koordinatörleri toplantısına katıldı. Kapımızda gönlümüzde sizlere ve bütün Roman kardeşlerimize her daim açıktır dedi. İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi açıklarında Marshall Adaları bayraklı bir gemide rahatsızlanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan Çin vatandaşı 3 kişiyle Myanmar uyruklu bir kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

0: Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıkacak Beşiktaş saat 20'de Litvanya'nın Kaunas Žalgiris takımını ağırlayacak. Trabzon'da aynı saatte Macaristan ekibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Haberleri dinlediniz.
1: ...99.9... Radyo Gün. Şimdi reklamlar.
2: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk

0: 06 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Afyon Termal Otel, 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 7070 0541 975 7067. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Gün FM'desiniz. Güne Merhaba programının ikinci bölümü başladı. Şimdi Burhan Çaçan'dan güzel bir potpourri dinliyoruz.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

Sevgili dinleyenlerimiz, Deniz Seki'nin güzel şarkısını dinleyeceğiz şimdi. Bu güzel şarkıyla veda ediyorum sizlere. Hoşça kalın.

Şimdi reklamlar. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.

seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com. Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal. Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı

0: Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
2: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
3: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres: Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: 99.9 Afyon Gün FM.

kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtin.

0: Şimdi reklamlar. Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.

0: atmosfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.

lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330. Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve

0: 0-549-07-45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba. Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 99.9 Afyon Gün FM.
1: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
3: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

0: Gün efendim. Gün efendim. 99.9.
1: Yanlış tarafa çeviriyorum şimdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: Hastanemiz göz hastalıkları ünitesinde katarakt ameliyatları uzman doktorlarımız Operatör Doktor Zübeyde Aydın Başhekim ve Operatör Doktor Yusuf Oklu nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
4: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
5: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
6: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
7: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
8: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
9: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506.

0: İşin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
1: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
0: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a ekonomik savaş ilan etti. İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini belirten Trump, kısa bir süre sonra ise Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte bir ekonomik savaş ve izolasyon ilan ettiğini duyurdu. Donald Trump, Tahran'a finansal destek sağlayan ülkeleri de uyararak ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşacaklarını söyledi. İran ise bu adımı Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi borç krizini örtbas etme çabası olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lider diplomasisini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile dün telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çatışmaların tek çözüm yolunun müzakereler olduğunu vurguladı. Görüşmede Türkiye-Japonya ilişkileri de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkileri, başta savunma sanayi, yatırım ve ticaret alanları olmak üzere her konuda geliştirmek amacıyla gayret göstermeyi sürdürecek. Vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011 yılında Somali'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin 15. yıl dönümü başkent Mogadişu'da düzenlenen özel etkinlikle anıldı. Programda konuşma yapan Somali Başbakanı Hamza Abdibari, Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke ilişkilerindeki tarihi önemine dikkati çekerek devletimizi yeniden inşa etmek istediğimizde Türkiye yanımızdaydı dedi. Rusya-Ukrayna savaşında insansız hava aracı ve füze saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Rusya'nın Belgorod ve Bryansk bölgelerinde ise Ukrayna'dan fırlatılan insansız hava araçları 2 kişinin ölümüne yol açtı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Moldova'nın başkenti Kişinev'de resmi temaslarda bulundu. Görüşmelerde siyaset, ekonomi, stratejik ortaklık ve Gagavuzya başlıkları ele alındı. Kürşat Zorlu, Gagavuzya'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına, Moldova ile bağlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın 8 kat artarak 401 milyar doları geçtiğini söyledi. Ömer Bolat, Ağustos ayında da mal ihracatı toplamının 280 milyar doları bulacağını vurguladı. Kütahya'da açıklama yapan Ömer Bolat, milli gelirin 24 yılda 6 kat büyüdüğüne de dikkat çekti. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ürünlerine yönelik denetimler artırıldı. Ticaret Bakanlığı 5 gün içerisinde 4000'e yakın işletmeyi mercek altına aldı. Yaklaşık 500.000 ürünü inceledi. İncelemelerde 367 işletmeye idari

0: yaptırım uygulandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber suçlara karşı aralıksız mücadele yürütüldüğünü açıkladı. Buna göre yılın ilk 7 ayında siber suçlara yönelik 3912 operasyon düzenlendi. Konuyla ilgili operasyon kapasitesi önceki yılların aynı dönemine göre 2 kattan fazla arttı. Siber suçlarla mücadele çerçevesinde çevrim içi dolandırıcılığa karşı yapay zeka destekli Dolunay projesi de devreye alınacak. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Mahir Polat Başkanlığında toplandı. Toplantıda 80 kişinin disiplin dosyası inceleniyor. İncelenenler arasında daha önce kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen, ancak duruşmaları düzeltiyorum, ancak durumları görüşülmeden CHP'den istifa ederek yeni partiye katılan 9 milletvekiline ait dosyalarda bulunuyor. Kolombiya'daki depremde can kayıpları artıyor. Ülkede 10 gün önce meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 312'ye yükseldi. Deprem dolayısıyla 4380 kişi yaralandı. 290 kişiden fazlası hala haber alınamıyor. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıkacak. Beşiktaş saat 20'de Litvanya'nın Kaunas Žalgiris takımını ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi playoff karşılaşmaları ilk maçında Trabzonspor'da saat 20'de Macaristan ekibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Haberleri dinlediniz.
1: Gün efem 99.9.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
4: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
5: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
6: Acıktınız mı? Hemen uğrayın.

0: kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
1: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.

lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Amba yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, suç

0: 06 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
1: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
4: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.

Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan...

0: Verişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
1: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
0: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli. Üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
2: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis

0: lezzeti kovalıyoruz.
1: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç,

0: 06-549-07-45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba. Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 99.9 Afyon Gün FM.
1: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
3: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Yıllardır çözemediğiniz kilo probleminiz mi var? Yeterli ve dengeli beslendiğinizi düşünüyor musunuz? Doğru beslenmeyle bağışıklığınızı da güçlendirebileceğinizi biliyor musunuz? Size uygun bir beslenme planı için diyetisyenlerimiz Ecem Misci ve Erem Akgönül Özel Fuar Hastanesi'nde. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
6: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
7: Ferman Mobilya, Gazlıgöl Caddesi numara 92'de.
6: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi, sağlıklı günler diler.
9: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 0417. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efem 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo Demet Akalı. 4 Eylül Cuma Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
4: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
5: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal. Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
1: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 21 70.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92

0: Anadolu Caddesi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restorant. Farina Restorant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
3: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
4: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
5: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
4: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
6: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
7: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli. Afyon Termal Otel.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

Şimdi reklamlar. Özel Fuar Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Altınay Bayraktaroğlu, sünnet, apandisit, kasık fıtığı, inmemiş testis, dil altı bağı, su fıtığı, kıl dönmesi, göbek fıtığı gibi birçok hastalığın tanı ve tedavisinde hizmetinizde. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.

Ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.

0: Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
1: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi.

Yenir. İlimizin tescilli leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 6545.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal. Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 99.9 Afyon Gün FM.
1: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
3: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
5: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
4: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
6: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
7: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 0417. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meliye. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 başladı. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festivalin açılışında Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar

0: Ankara'da insan ticaretiyle ilgili yürütülen iki soruşturmada 49 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, insan ticaretinden para kazananlara göz bebeğimiz, başkentimiz Ankara'da rahat hareket edebilecekleri hiçbir alan bırakmayacağız dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber suçlara karşı 7/24 mücadele yürütüldüğünü açıkladı. Yılın ilk 7 ayında 3912 operasyon düzenlendi. Operasyon kapasitesi önceki yılların aynı dönemine göre 2 kattan fazla arttı. Çevrim içi dolandırıcılığa karşı yapay zeka destekli Dolunay projesi de devreye alınacak. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü ve titizlikle sürüyor. Son olarak Kuriş'in hissedarı olduğu gıda şirketinde sigortalı olarak çalışan bir kişinin telefon hattını kullandığı tespit edildi. Kuriş savcılık sorgusunda bu hattan bahsetmemişti. Başsavcılık Kuriş için gizlilik tedbirleri kapsamında hareket etmiş değerlendirmesinde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, İsrail'in komşu ülkelere askeri müdahalesinin kabul edilebilir olduğu algısına müsaade edilmemeli dedi. Türkiye'nin Suriye'ye desteğinin devam edeceği vurgulandı. Bakanlık İsrail'in Suriye'de hedef aldığı hava üssünde Türk askeri heyetinin bulunmadığını da açıkladı. Netanyahu'nun bölgede istikrarı bozan politikaları İsrail'de de eleştirilmeye başlandı. Kişisel siyasi çıkarları uğruna ülkenin güvenliğini tehlikeye attığı belirtiliyor. Eski İsrail Başbakanı Barak, Suriye'ye yönelik saldırıyı sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Golan ise küstahça ve tehlikeli ifadeleri kullandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün Mahir Polat Başkanlığı'nda toplandı. Kurul 80 kişinin disiplin dosyasını inceliyor. Kurulun bazı isimler hakkında ihraç kararı vermesi bekleniyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının çocukları için hastanelerde kreş ve anaokulu kuracaklarını söyledi. Çocuklara 24 saat hizmet sunacak kreşlerin 7'sinin yapımına bu yıl başlıyoruz dedi. Burdur'da konuşan Bakan Memişoğlu, vatandaşlara sağlıklı toplum çağrısı yaptı. Uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in tedavisi sürüyor. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yükseköğretim kurumları sınavında bu yıl dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Yaklaşık 49 bin üniversite mezunu yeniden bir bölüm kazandı. Böylece bu adaylar ikinci kez üniversiteli oldu. Sınavı sonucu tercih eden yaklaşık 1 milyon 280 bin adayın 731 bine yakını üniversiteye yerleşti. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıkacak. Siyah beyaz ekip saat 20'de Zalgiris'i ağırlayacak. Karadeniz ekibi ise aynı saatte Fenerbahçe'yi konuk edecek. Haberleri sunduk.
1: ...99.9... Radyo Gün. Şimdi reklamlar.
2: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
3: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
4: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve Teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje

0: öğrenme modeli. Üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
1: Hastanemiz göz hastalıkları ünitesinde katarakt ameliyatları uzman doktorlarımız Operatör Doktor Zübeyde Aydın Başhekim ve Operatör Doktor Yusuf Oklu nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
2: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
2: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
3: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92

0: bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
1: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
2: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
3: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
4: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
3: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
5: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
6: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
7: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meliye. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, İsrail'in komşu ülkelere askeri müdahalesinin kabul edilebilir olduğu algısına müsaade edilmemeli dedi. Türkiye'nin Suriye desteğinin devam edeceği vurgulandı. Bakanlık, İsrail'in Suriye'de hedef aldığı hava üssünde Türk askeri heyetinin bulunmadığını da açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, soykırımcı Netanyahu'nun Türkiye'ye ve Suriye'ye yönelik tehdit sözlerine sert tepki gösterdi. Devletimizin bekası ve milletimizin selameti için yapamayacağımız şey yok dedi. Duran, Türkiye'nin serin kanlı ve kudretli bir ülke olduğunu söyledi. Netanyahu'nun kanlı oyunlarını Türkiye'nin barışçı dış politikasının bozacağını belirtti. Netanyahu'nun bölgede istikrarı bozan politikaları İsrail'de de eleştirilmeye başlandı. Kişisel siyasi çıkarları uğruna ülkenin güvenliğini tehlikeye attı.

0: mesajı verildi.
1: Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma teknolojileri Teknofest'te buluştu. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 Gölcük'te başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalde yerli ve milli teknolojilerin vatan savunmasındaki önemine dikkati çekti. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festival 23 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek. Teknofest Mavi Vatan 2026 nefes kesen deniz gösterilerine sahne oldu. Sualtı Taarruz Komutanlığı ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı ekipleri gösteriler düzenledi. Vatandaşlar bu heyecan dolu anlara oldukça fazla ilgi gösterdi. Uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in tedavisi sürüyor. Ameliyat edilenler için sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Giresun'daki selde araçla akıntıya kapılarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Abdullah Hakkıoğlu'nun cenazesi Keşap ilçesinde toprağa verildi. Trabzon'da denizde bulunan bir cesedin ise aynı araçla kaybolan Mehmet Akkaya'ya ait olup olmadığının tespiti için otopsi yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini söyledi. Ancak aynı gün Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte ekonomik bir savaş ve izolasyon ilan ettiğini duyurdu. İran'a destek veren ülkelere de tehditte bulundu. İran'sa bu adımı Amerika'nın kendi borç krizini örtbas etme çabası olarak tanımladı. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıkacak. Siyah beyazlı ekip saat 20'de Zalgiris'i ağırlayacak. Karadeniz ekibi ise aynı saatte Ferencvaros'u konuk edecek. Haberleri sunduk.
2: Gün efendim. 99.9.
3: Şimdi reklamlar. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
4: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
5: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
6: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, mantar.

lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet, kurumsal kimlikle emin eller.

0: Yerde lahmacun.
1: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
0: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

Şimdi reklamlar. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.

0: atmosfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com. Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
1: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
2: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
3: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
2: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
4: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
5: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 0417. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası NG Afyon Otel'de.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altu, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı polis

0: Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın. Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Türksel çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü.
6: Türksel'le bağlan hayata.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız

0: FM'den gündem özel programından ben gazeteci İsmail Akar, radyoları başında bulunan yol güzergahında, sosyal medyada ve internet ortamında bizleri dinleyen tüm dinleyenlerimize sevgiler, saygılar değerli dinleyenler. Gündem özelde yine özel bir konuğumuz var. Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın. Sevgili hocam, stüdyomuza ve Gün FM'e hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk efendim. Gün FM'i de kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Bize tanıtma fırsatı veriyorsunuz. İlçemizi, kendimizi. Sağ olun, var olun. Sizi de izliyoruz. Gerçekten yükseliştesiniz. Allah güzel hizmetler nasip etsin inşallah. Tebrik ediyorum.
0: Hocam, hocam diyorum çünkü sizin asıl kimliğiniz eğitimci. İşte Afyonkarahisar'da önce Şuhut'ta başlayan eğitimcilik. Babanız da zaten eğitimciydi. Evet. Okul müdürlüğünden geldi. Bunun için yani belediye başkanı Sayın Özaşkın'ın dışında hocam demek bence daha uygun, evet, olacağından dolayı böyle. Şimdi Şuhut, Afyonkarahisar'ın Kurtuluş Savaşı'na meşalesinin yandığı, evet, ilk ışığın parladığı bir ilçemiz. Önce Şuhut 22. Zafer Haftası ile ilgili yapılan çalışmaları bir şöyle bir dinleyenlerimize paylaşalım. Buyurun.
1: Ben teşekkür ediyorum. Tabii Şuhut ülkemizin böyle ilimizin güzel, nadide, şirin ilçelerinden biri. Öncelikle ben Afyon'a gelen, Afyonkarahisar'a gelen tüm vatandaşlarımızı Şuhut'a davet ediyorum. 25 kilometre duble yolu var ve hakikaten çok temiz, keşkeğiyle, efendim ekmeğiyle, bükmesiyle, insan, güzel insanlarıyla.
0: 15 dakikada ben geliyorum
1: 15,
0: yani.
1: Evet. 15 yani dakika yol... bekliyorum. Tabii Atatürk ev var biliyorsunuz zaten. Hatıra merkezi bir hamamımız var, müze. Yani millet bahçesi, daha sayabilirim. Çok güzel, güzel vakit geçirebilirler, yemek yiyebilirler, alışveriş edebilirler. Böyle güzel bir ilçe ve yakın bir ilçe. Sıkılanlar veya gezmek isteyenler için çok güzel bir yer. Ben hem Afyonkarahisar halkımızı hem Türkiye'den oradan geçen, buradan geçen halkımızı Şuhut'a davet ediyorum.
0: Ben şunu da söyleyelim. Özellikle otele gelen, evet, termal otelden, termal sudan faydalanmaya çalışan konukların, Afyon dışından gelen, Afyon'un dışından gelenlerin Şuhut gibi bir güzelliği Afyonkarahisar, evet, ve Şuhut'un da malum keşkeği de var.
1: Yani İsmail Bey, sohbette yanlış yere girebilirim ama burada yeri, evet, geldiği için söyleyeyim. Bu konuya gireceğim esas, evet, belki ama şimdi Kurtuluş Savaşı'nın en önemli noktası Şuhut. Yani tarihi daha geçmişe gidebilirim ben. Yani Osmanlı, Selçuklu, işte daha geri Emevi Abbasi döneme kadar tarihi bir şeyi var. Daha sonra da işte Frikyalılar, aynısı Bininler var mesela. Ayazin'de olan inlerin kat kat fazlası Şuhut'ta da var. Şuhut'un böyle tarihi bir önemi var ama tabii Cumhuriyet dönemi, Kurtuluş Savaşı en kritik nokta, en kıymetli yer. Bu anlamda biliyorsunuz o zamanlar, yani bundan sanıyorum belki 13-14 sene önce Valimiz Muzaffer Dilek tarafından bu törenlere katıldı. Şuhut'ta bu zafer kutlamaları, bayramı kutlamaları Şuhut'ta başlatıldı. Tarihi önemi olduğu için söylüyorum ben. Eğitimci kimliğimle şunu söyleyebilirim. Şimdi turizm anlamında elbette biz herkesi davet ediyoruz. Termale gelen işte vatandaş, müşterilerimiz sıkıldıkları zaman yarım günlük bir zaman ayırsınlar. 15 dakika. Evet. Yani Şuhut'a gelirler. Hamamıyla, tarihi işte hatıra merkeziyle, Atatürk eviyle, keşkek eviyle ve daha gezecek yerleriyle, Bininlerle beraber yarım gün orada gezerler. Oradan Çakırözü köyü, Kocatepe ve Afyon'a geri dönebilirler. Çok, evet, enteresan bir gezi bu. Ben hem tarih şuur anlamında söylüyorum hem de ziyaret anlamında bu tüm vatandaşlarımızı Şuhut'a davet ediyorum. Ama esas belki tarih

0: şuuru verme anlamında devletimize düşen bir görev var. Bu aynı yerleri, yani Şuhut ve Şuhut'taki Atatürk evi ve devamı, Çakırözü, Kocatepe, tüm öğrencilerimizin buraya mutlaka getirilmesi lazım. Güzel rehberlerle bu Kurtuluş Savaşı anlatılması lazım ve bu çocuklara mutlaka tarih şuuru verilmesi lazım.
1: Bu ruhu vermek lazım. Ben evet. Her daim söylüyorum bu mikrofonlardan, televizyondaki yayınlara da katılıyorum. Siz söyleyin, gazetede de yazdığım evet. zaman hep şunu söylüyorum. Sevgili hocam, sizin tarihe ne kadar bilginiz olduğunuzu da biliyorum. Her ne kadar ilahiyat mezununda olmuş olsanız, merakınızdan dolayı ve Türk duygusundan dolayı tarihi de çok yakından bilen bir insansınız. Çanakkale zaferi savunma zaferi.
0: Evet.
1: Yani savunma yapılan bir zaferdir. Ama Çanakkale'ye verilen önemin onla biri bizim buraya verilmedi. Verilmiyor. Neden?
0: Evet. Yani can alıcı soru belki burası. Yani ben tabii bu biraz siyasi soru, biraz siyasetçilerimizin, biraz da bürokratlarımızın düşünmesi gereken, hatta belki akademisyenlerin de düşünmesi gereken bir konu bu. Yani bu çocuklara nasıl tarih şuuru verecek ve önem sırasında buranın önemi nasıl anlatılacak? Ben hatta bir projeyle ilgili, Kurtuluş Savaşı Panorama Müzesi Şuhut'a yapılmalı. Bu işte Cumhuriyet Tesislerinin aşağısında olan biraz ters tarafta ve biraz büyük. Ben daha küçüğünü buraya yapalım diye söylüyorum. Ve milli eğitimin mutlaka buna eğilmesi gerekiyor.
1: Bu konuda bir müracaatınız falan oldu mu?
0: Bu denemeler oldu. Ben mesela evet. daha önce Öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğü, ben Öğretmen Lisesi Müdürlüğü yaptım.
1: Biliyorum. Uzun
0: süre. Orada proje olarak yapıldı. Birçok öğrenci getirildi. Fakat yani eğitim devamlılık isteyen bir şey. Yani şimdi bu nesil bitti. Bundan sonra yeni nesil geliyor. Yani bu yapılan projenin, yani çocukların tarihi yerleri gezdirilme projesinin devam etmesi gerekiyor. Yani bunu 3 yıl, 1 yıl, 5 yıl yapıp bırakmak doğru değil. Yoksa tarih dersi ders olarak kalıyor, tatsız bir ders olarak kalıyor. Çocukların yaşayarak Kurtuluş Savaşı'nı öğrenmeleri gerekiyor. Önce Afyonkarahisar, Şuhut, Çakırözü, Kocatepe, Yüzbaşı Aga Efendi şehitliği, oradan Afyon'a inmeleri gerekiyor. Burada da güzel bir, artık öyle diyelim, rehberimizin anlatması gerekiyor. Geçen bir okulumuz, hatta ismini de vereyim yani gelmişken, Gömü Ortaokulu sanıyorum ben. Belediye başkanımız aradı. Ya öğrencilerimiz dedi, şeye gönderiyoruz, Kocatepe'ye. Kabul ettik. Şuhut'a getirdik, gezdirdik, keşkek yedirdik. Bir rehberimizi koyduk yanına. Rehberimiz oradan Kocatepe'ye götürdü. Bakın Kocatepe'de ve Yüzbaşı Aga Efendi şehit diyelim, orada çocukları ağladılar.
1: Ya.
0: Bakın bu tarih dediğimiz olay bu. Yok kitaplarda yazdığınız, artık öyle diyelim.
1: Ve 80 yıllık yaş döneminde o Şuhut'taki Kocatepe'ye çıkması çok bir özel bir anı olarak kalacak. Kendi çocuklarına, torunlarına da bunu büyük bir gururla anlatacak. Evet. Bütün mesele bu.
0: Tarih yaşanılan bir şey.
1: Evet.
0: Yani bu kulak göz hepsinin girmesi gerekiyor. Ya yani burada mutlaka bu çocukların Şuhut'a getirilmesi gerekiyor. Atatürk evi gösterilmesi lazım. Orada son toplantı, Kurtuluş Savaşı'nın son kararının verildiği, düğmeye basıldığı, bu anlatılmalı. Oraya aynı zamanda bir panorama müzesi yapılırsa canlandırılarak, buradan devamında Kocatepe'ye çıkacağız. Orada atalarımızın ruhunu anlayacağız, hissedeceğiz ve bu şuuru vereceğiz. Eğitim dediğimiz olay da bu, tarih şuuru da bu. Bunu devletimizin yapması gerekiyor. Buradan ben, yani Milli Eğitim Bakanımız dahil olmak üzere tüm sorumlu, kendimi de katıyorum ben bir şekilde, sorumlulara, görevlilere, bürokratlara söylüyorum. Bunu unutmayalım. Benim de 40 yılın üzerinde bir milli eğitim tecrübem var. İdarecilik de yaptım. Demin tarihten bahsettiniz. Tarihte yüksek lisansım var ve yakın çağ tarihi okudum. Yani Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet dönemini okudum. Yani evet. burada yani bildiğim şeyleri söylüyorum ben. Ama tarih şuuru bu kadar önemli bir olay. Bunu da hatırlatmış olayım konuya girerken.
1: Görerek, evet. hissederek daha bir evet. farklı olur diyorsunuz. Şimdi doğrusunu isterseniz, şimdiki valimiz de Doktor Naci Akbaş şey yaptı, çok önemli Aktaş,
0: evet.
1: çok önemli hatırlatmalar yapıyor. İşte Zafer Haftası'na, Zafer Günü'ne 7 gün kaldı, 6 gün kaldı, 8 gün kaldı diye sosyal medyadan da, yani daha bir sıcak bakıyor. Önceki, demin söylediğinizden, daha öncekilerde de hatırlarsınız ne vardı? Genelde üniversite öğrencileri her okuldan 15 kişi 20 kişi toplanıp geliyorlardı. Evet. Belki de YÖK'ün kararıydı, onu tam bilmiyorum. Evet. Geliyorlardı ama üniversite öğrencileriydi bunlar. Şimdi o da yok. Şimdi kim geliyor? Ben evet. geçen sene de oradaydım, gördüm alanı. Atatürk Düşünce Derneği'nden olanlar var, Çağdaş Yaşam Derneği'nden olan var. Biraz daha bunu kendi özünde hisseden insanlar var. Geçen sene Numan Kurtulmuş gelmişti evet, bildiğiniz gibi. Evet. Ama Özgür Özel de geldi. Ondan önce Kemal Kılıçdaroğlu evet. geldi, Deniz Baykal geldi. Yani siyasi olarak evet. bakıldığında. Siz, buradan şuna geleceğim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı davet ettiniz mi? Kendi partinizin mensubu olduğunuz, siz çok fazla partiyi konuşmayı sevmiyorsunuz ama Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ni davet ettiniz mi? Belki bu sene değil de bundan sonraki daha görev süreniz var, gelmeleri için bir çaba gösterilecek mi?
0: Şimdi biz zaten bu davetiyeleri biz kendimiz yapıyoruz. Sayın Valimiz de kendisi yapıyor zaten. Bizim adımıza yapılıyor. Biz de kendimiz davetiye gönderiyoruz. Tabii Cumhurbaşkanlığımız katılabilirse kendi katılıyor, katılamazsa yardımcılar katıldı daha evet. önce. Geçen sene Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş katıldı, sağ olsunlar.
1: Cevdet Yılmaz da vardı.
0: Daha önce Cevdet yardımcı. Yılmaz katıldı. Evet. Yani Cumhurbaşkanlığımız adına mutlaka bir katılım oluyor, üst düzey protokol. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye gönderiyoruz. Onun adına da değerli milletvekilimiz Mehmet Taytak Bey katılıyor. Genelde bürokratların evet. hepsine gönderiyoruz zaten protokol gereği. Ama o dediğiniz üniversitelerin kapalı dönemine rastladığı için okulların evet. o şeylerden üniversite katılımları biraz daha zayıfladı. Halkın katılımı var. Ama yine Şuhut'ta ben 30 bin civarında yürüyüşe katılan da yani 5 bin, 7 bin, 10 bin gibi bir grup da yürüyüşe katılıyor. Daha artabiliyor, eksilebiliyor bu. Yani bu şeye rağmen, zamanın böyle olmasına rağmen ilgi, katılım var ama mutlaka destek gerekiyor, planlı olması gerekiyor. Ben özellikle üniversite öğrencilerimizi, lise öğrencilerimizi, grup grup liselerden de katılanlar var yani bir şekilde. Bunları ilçemize bu törenlere, bayrama bekliyorum inşallah.
1: Ama onlar da tatilde şimdi.
0: Tatildeler.
1: Evet.
0: Ya buna rağmen toplanıp geliyorlar. Yani grupları var evet. bu şekilde. Ya tatil olabilir.
1: Öğrenci kulüpleri yani. Falan vardır tabii, belki. O tabii, şekilde tabii, ayarlanıyordur. Tabii. Yani, şimdi geldik 25 Ağustos'un akşamına.
0: Evet.
1: Saatler 23.59'u gösterdi. O emniyet binasının olduğu yerde toplandık hepimiz. Ondan sonrasını size bırakalım. Buyurun.
0: Evet, şimdi tabii biz belediye olarak yarın, bugün Perşembe, yarın Cuma akşamı evet. 21'de törenleri festivale çevirdik. Yani bir 4 gün, 5 gün önce başlatıyoruz. Mesela işte yarın Ozan Manas'la beraber biz kendi şeyimizi başlatıyoruz. Yani bu törenlerin ön kısmını
1: bir halka açık ücretsiz konserler.
0: Tabii.
1: Yani yer şimdi, neresi?
0: Yani bu eski meyve pazarı dediğimiz mevcut belediyenin petrol istasyonu yani ana yol üzerinde herkesin ulaşabileceği bir yerde. Şimdi orada aynı zamanda Luna Park kuruldu. Yöresel ürünler fuarları var. Normal Şuhut'un kendi pazarı var. Aynı yere inşallah bu arkadaşlarımızı, misafirleri davet ediyoruz. Yarın saat 21 Ozan Manas var. Evet. Bir gün sonra Rota Band diye, gençler bilir, ben tam evet. şey yapmıyorum. Cumartesi günü. Pazar günü Alper diye yine gençlere ait. Pazartesi günü de Doğukan bir sunucu var.
1: Evet.
0: Arkadaşların şey yaptığı. Ama esas Ayna grubu geliyor bu şekilde. Ondan sonra günde 25'i zaten resmi program var. Yani evet. biz yarın itibariyle Şuhut'ta festivali, törenleri, Zafer Bayramı'nı başlatmış oluyoruz. Ben davetiyeleri gönderdik. Sizleri de davet ediyorum inşallah.
1: Evet, tüm basını da davet edelim evet, bu vesileyle. Buyurun.
0: Bizim bu törenler bittikten sonra ayın 25'i sizin dediğiniz evet. güne geliyorum ben. Şimdi tabii hazırlandık şu anda. Hem kaymakamlığımız hem belediyemiz ve görevli tüm arkadaşlar hazırlandık. Hazırlanıyoruz. Yoluyla, temizliğiyle işte belki gördünüz şeyi, bu bizim trafoları boyadık, oralara işte güzel süslemeler yaptık, yollar, kenarlar, ışıklar bu anlamda. Yani
1: bugün
0: misafirlere
1: televizyonla haberde paylaştım. Şuhut'u da anlattım. O trafolarda evet. çok güzel olmuş. Görüntüleri geldi. Görüntüleriyle birlikte evet. paylaştık başkanım. Buyurun.
0: Yani bundan sonra biz gelenler direkt Atatürk işte müzesi dediğimiz Atatürk evinin yanında buluşuyoruz.
1: Evet.
0: Orada bir tören var. Yani bayağı normal protokol töreni. Orada önce Atatürk evi ziyaret ediliyor, tören yapılıyor. Oradan yürüyüşle stadyuma geçiyoruz. Şehrin içerisinden atlı birlikleri, halk yürüyoruz. Bu arada biz diyelim gelen üst düzey protokolü belediyemize davet ediyoruz. Halkımız tören alanına yani stadyuma geçerken biz de orada hem dinlensinler hem kahve çay ikram edelim şeklinde. Bundan sonra stadyuma geçiyoruz. Stadyumda resmi işte devlet törenimiz var. Orada da keşkek ikramımız var yine sembolik olarak.
1: Evet.
0: Normal tören yapılırken de keşkek evinde şimdiden en az 20 çömlek keşkek hazırladık. Halkımıza parasız keşkek dağıtıyoruz. 10 bin civarında bir azıcık bükme yaptırdık. İnşallah o gün belediye önünde, çarşıda ve stadyumda bunları dağıtıyoruz. Buradan stadyuma geçiyoruz. Stadyumda törende konuşmalar var. Tören yapılıyor. Bundan sonra oradan direkt Çakırözü'ne geçiyoruz.
1: 23.59'da evet. Başlıyor bu.
0: Evet. Çakırözü'ne varıyoruz. Orada da bir tören var. İlkokulun bahçesinde yapılıyor. Orada da yine ikramlar var. 23.59'da yine bir törenle valimizin dağıtacağı şeylerle işte şey, bere, şapka, şu falan bunlar var bir şekilde. Besmele ile vallahi yürüyüşe çıkıyoruz ve oradan inşallah Kocatepe'ye doğru gidiyoruz. Sabaha doğru tabii bu mesafe 5 gibi, 5.5 gibi, 6 gibi vatandaşlarımız tabanlarına göre, ayaklarına göre sabaha doğru Kocatepe'ye varıyoruz. Oradaki törene yetişmiş oluyoruz. Orada yeni bir tören ve devamı geliyor. Yani 25'i, 26'sı tabii bu 30'una kadar devam ediyor. Kütahya'ya doğru geçiyoruz. 9 Eylül'de de biliyorsunuz bunun sonu İzmir'de bitiyor. Evet. Yunan'ı denize döktükten sonra. Böyle bir...
1: Ama şut vasfı 26 evet. Ağustos günü sabahleyin bitmiş oluyor.
0: Bitmiş oluyor. Evet.
1: Dinleyenlerimize şunu da söyleyelim, izleyenlerimize de sevgili başkanım. Hava her ne kadar çok sıcak doğmuş evet. olsa üşümemeleri anlamında gelecek katılımcı yapacak. Özellikle o yürüyüş yolundan sonra Kocatepe o saatlerde çok soğuk oluyor.
0: Evet. Çok soğuk oluyor. Doğru. Ona hazırlıklı olmaları lazım.
1: Ona hazırlıklı olmalarını bir anlamda ikaz edelim, uyaralım diyorum. Şimdi Kocatepe, Şuhut, Akşehir'den o tarihte, siz de yakın tarihte evet. yüksek lisans yapmışsınız. İşte Akşehir'de futbol maçı organize ediliyor her zaman anlatıldığı evet. gibi. Bir konu daha var. Birçok dinleyenimiz bilmiyor onu. Mustafa Kemal Atatürk, Şivan'daki Hacı Veli Konağı dediğimiz Atatürk evet. evinde kalıyor. Karşı tarafta da İsmet İnönü kalıyor.
0: Evet.
1: Onun gerekçesi de şu. Ondan sonra sözü evet, size bırakacağım. Hani herhangi bir ihbar veya taarruz olacak olursa Yunan kuvvetleri tarafından ikimiz birden şey olmasın şeklinde bir tedbir anlamında evet. ta o tarihten beri böyle bir şey var. O günlere gidelim. O günlere gittiğimiz zaman siz neler anlatırsınız?
0: Evet. Yani tabii bu komutanlarımız yani
1: bir tek İsmet İnönü değil tabii. Diğer komutanlarımız da var.
0: Mustafa Kemal Paşa var. Atatürk başta olmak üzere İsmet İnönü ve orada komutanlarımız işte Fevzi Çakmaklar, Kazım Karabekirler ve Ali İhsan Paşalar.
1: Evet.
0: Bunlar üst düzey eğitim almış Osmanlı'nın son döneminin en güçlü komutanlar. Yani evet. bunlar bilen insanlar. Mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına bakarsak yani ya 20 yaşından sonuna kadar hep şeyle geçmiş. Askerde geçmiş yani. Cepheden cepheye. Bundan dolayı bu dediğiniz
1: tedbirleri
0: mutlaka alıyorlar. Hakikaten bunlar gün görmemişler diyebiliriz. Yani bu
1: evet.
0: Osmanlı'nın son dönemi Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı devamıyla beraber diyorum ben. Allah hepsinden razı olsun. Allah rahmet eylesin hepsine. Yani bugünlere geldiysek işte hangi bedellerle geldiğimiz anlamında kıymetini çok iyi bilmek gerekiyor. Birçok ülke bugün dünya yüzünde yok. Birçok ülke biliyorsunuz esir durumunda, devleti yok ama biz hürüz, bağımsızız ve bugünlere gelmişiz. Şu 100 yıl Cumhuriyet tarihinde. Bunu anlamak, anlatmak ve bilmek, hissetmek zorundayız. Yani bir vefalı toplum olmamız lazım. Ben bunları okudukça birkaç, herhalde ben başören köy olacaktı herhalde. İşte 7 kardeşin 6'sı gitmiş askerde kalmış ya. Bir kişi kalmış ya. Yani bir de sadece şey değil yani işte Balkanlardan efendim Yemen'den, Libya'dan her tarafa gitmiş. Bu evet. insanlar, bu millet, Türk milleti evlatlarını şehit etmiş ve feda etmiş yani. Böyle bir milletin evlatlarıyız. Bunun şuurunda olmak gerekiyor. Yani tarihi unutmamak gerekiyor. Bu tabii geçmişini bilmezse geleceği zaten bilemez. Yani ben bundan dolayı bu tabii eğitim sisteminde not net diye biz böyle takıldık yani sınav ve sınav başarısına. Birçok ders kenarda kaldı. Tarihtir, coğrafyadır, edebiyattır. Mutlaka sosyal bilimlere, özellikle tarihe eğilmek lazım. Bu ruhu yaşamak, yaşatmak ve nesillere aktarmak gerekiyor. Ben de tabii bu kutsal toprakların üzerindeyiz yani. Elbette bunun şuurunda olmamız lazım. Basarken hani abdestli basmak lazım diyorum. Niye? Deden yatıyor orada. Gün görmeden yaşamış bu insanlar. Bir de bu insanlar çoğu evlenmemiş, evlenmiş, çocuğu var yok. Böyle gitmişler ya. Yani şimdi biz çocukları mutlu edemiyoruz biliyorsun. Yediriyorsun, içiriyorsun, gezdiriyorsun, tatile götürüyorsun. Yine dönüyor, yine mutsuz, canım sıkılıyor diyor insanlar. Yani nasıl şeyse şu insanların karınları doymamış. Çanakkale Savaşı'ndaki o işte menü, yemek görüyoruz.
1: Hoşafla.
0: Bunu evet. mutlaka babalar, anneler, evlatlarına, devletin de okulda mutlaka çocuklarına anlatması lazım. Ve ana merkez tabii Cumhuriyet tarihi olduğu için söylüyorum. Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklar diye söylüyoruz. Evet. Bu tarihi bu çocuklara öğretmek lazım.
1: Yani, evet. Sevgili hocam, şimdi bakıldığında yani kim ne derse desin o günkü konjektüre göre, o günkü şartlara göre emperyalist ülkelerin bir paylaşımı.
0: Evet.
1: Aynı ülkeler, aynı zihniyet, aynı kafa. Şimdi de başka yerlerde aynı paylaşımı yapmaya çalışıyorlar. Ama biraz önce siz de söylediniz. Bizim kan milletimiz, Türk milleti kanıyla, canıyla bu vatan topraklarına evet. geçit vermediler. Bunu nasıl görüyorsunuz? Yani bakıldığında dünyadaki bu gelişmeler bizim 100 yıl önce yaşadıklarımız gelişmelerin benzeri değil mi?
0: Aynısı. Yani değişti zannetmeyelim. Yani tarih tekerrür ediyor durmadan. Bu şuuru, tarih şuurundan bahsettik. Yani 100 sene evvel yine sömürülenler, işte güçlü insanlı, güçlü devletler, ezilenler, bunlar varken şu anda aynı olay devam ediyor. Tabii konjonktür değişti. Ben tabii belediye başkanıyız. Bir de Milliyetçi Hareket Partisi'ne mensubuz biliyorsunuz. Devlet Bahçeli genel başkanımız, milletvekilimiz. Bir konunun içindeyiz. Terörsüz Türkiye diyerekten.
1: Evet.
0: Bunun kıymetini anlamda söylüyorum. Belki bu konu gündemde olacak mıydı bilmiyorum. Ama bu fırsat varken bir açıklamada bulunayım ben. Siz tabii yaşta küçük olduğunuz şu belki ben 80 öncesi neslim. Türkiye siyaseten sağ sol kavgasının olduğu, binlerce insanın evet. canını verdiği, yine emperyalistlerin oyununa düştüğümüz devirleri geçtik. Arkasından Kürt-Türk şeyine döndü, savaşına döndürüldü. İşte Alevi Sünni biliyorsunuz dış güçler bunu hep yapıyor. Onlara kızmamak lazım. Şimdi diyelim ki terörsüz Türkiye konusu çözülürse Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli konusu çözülecektir. Bu Kürtler bizim kardeşlerimiz. Bunlar Müslüman. 1000 yıldır beraber yaşıyoruz. 5-8-10 milyon akraba olduk zaten. Evleniyoruz zaten. Coğrafya olarak da birbirimize karıştık. Bu konuyu çözersek Türk milleti ayağa kalkacak. Türk devleti ayağa kalkacak. Belki de Turan dediğimiz yeni bir güç artık öyle diyelim birlikteliği ortaya çıkacak ki görünüyor zaten bu ufukta ve bunun sonunda da dünya dengelerini etkileyecek bir olay. Bir de buraya şunu ilave edebilirim. Ben yarım tarihçiyim ama 150 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç bu kadar güçlü olmadı. Silah olarak söylüyorum ben. Bizim silahımız yoktu. Silah yapamıyorduk. Hep dışarıdan alıyorduk biz. Biz silahlarımızı üretmeye başladık. Sonuna geldik. Eğer bu şeyden kurtulursak, yani bağımlılıktan silah konusunda tam manasıyla kendimiz ürettik. Arkasından da bu gelişmeler, olumlu gelişmeler olursa Türkiye Cumhuriyeti ayağa kalkacak. Bana göre belki de Osmanlı'dan daha büyük olacak. Bir geriden görünen bir olay var. Bunu emperyalistler bizden önce fark ettiler. Ondan dolayı olayların üzerine gidiyor gerek ve şu anda mesela sağ sol olayı bitti. Sağ sol artık biz kucaklaştık.
1: Evet.
0: Vallahi hatta eski sosyal demokrat arkadaşlarımız bizi görünce böyle neşeyle kucaklaşıyoruz. Anladık. Şimdi Kürt-Türk anlamında da mutlaka kucaklaşacağız. Kucaklaşıyoruz zaten. %90'ıyla bir şey yok. Bu bir şekilde. Ama bu PKK konusu da çözülürse tabii güzel bir şekilde, ben bu milletin önünde güzel günler olduğunu inanıyorum. Ve şunu söylüyorum, tüm milletimize söylüyorum, şehit gazi ve yakınlarına söylüyorum, kesinlikle art niyetimiz yok. Biz biliyorsunuz vatan, millet, şehitlik, gazilik konusunda en hassas insanlarız. Buna en önce tepkiyi koymuş insanlarız zaten. Ama bazen sabretmek, bazen affetmek gerekiyor. Bu sabrın sonunda inşallah güzel şeyler gelecek diyorum. Ben terörsüz Türkiye'de bir başarı sağlarsak, sağlanacak inşallah. Bu devletimizin bir programı zaten. Partilerin, evet. Sayın Genel Başkanımızın sadece değil yani. Cumhurbaşkanımız dahil olmak üzere. Ben çok iyi günlerin bizi beklediğine inanıyorum. Biraz daha sabır, biraz daha af. Yani bir kucaklaşalım inşallah.
1: Şunu söylemek lazım yani. Sevgili hocam. Yani ben de yakından gelişmeleri takip ediyorum. 40 yıllık bir kangren, evet. Emperyalist güçlerin zaten maşası bu PKK dediğimiz, evet. APO denilen de, evet. Sonuçta çocuk katili yani, evet. Kim ne derse demiş desin. Yani böyle bir atmosferde. Evet. Ama 40 yıllık da bir süre gelen emperyalistlerin, evet. Oyuncağı olmuş, maşası olmuş bir örgüt.
0: Evet.
1: Dünyada benzeri ETA'ydı, işte İspanya'daki diğer örgütlerin, evet. Nasıl tasfiye edildiyse bunların da tasfiye edilme yöntemi başka türlüsü yok, yok. Diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Biz gelelim Şuhut'a.
0: Evet.
1: Zafer'i konuştuk. Önemli bir mesaj verdiniz. Evet. Yani şu konuda ne dersiniz? Yeterince bunu kamuoyuyla anlatamadılar, paylaşamadılar. Neden?
0: Vallahi yani bu çok zor. Şeyle ilgili biraz yani halkın ilgi alanı, kamuoyunun işte ilgi alanı, yönlendi. Yani bize ne gösterilirse o tarafa yönleniyoruz biz. Yani bunu vitrine koyup da anlatsak, tabii önce devletin kendisi, Milli Eğitim falan, basın yayın olarak söylüyorum. Ben mutlaka
1: ben mesela Afyonkarahisar'da yarın İbrahim Yurdunu Seven'in, evet. Yayını alacağım. İbrahim Yurdunu Seven'den aynı şeyi isteyeceğiz. Evet. Yani şu yasayı oy verdiniz, çerçeve yasayı, bir anlatın. Niye ihtiyaçtı? Biraz önce sizin, evet. Söylediğiniz gibi. Neden evet oyu verdiniz ve bundan sonraki süreç nasıl olacak? Evet. Yani bunu siyasilerin, milletvekillerinin, hatta genel başkanların her gün bir kanala çıkarak, her gün bir röportaj vererek bunu kamuoyuyla paylaşması lazım. Evet. Ama sessiz, evet. bir sükunet var. Neyse biz Şuhut'a dönelim. Şuhut'ta, evet. Biliyorsunuz ben de Şuhutluyum. Şuhut'a da sık sık gidip gelen bir gazeteciyim. Evet. Şu park yerinde ağaçların kesilmesi Şuhut'ta çok konuşulan bir mevzu.
0: Evet.
1: Bunu bir anlatır mısınız? Evet. Niye kestiniz ağaçları?
0: Şimdi tabii yaptıklarımızla ilgili bunun devamında da şey
1: tabii
0: gelecek.
1: Tabii.
0: Şimdi daha önce işte proje yapıyorsunuz. Seçim öncesi biliyorsunuz proje önüne koyuyorsun. Bunlardan birisi işte Atatürk Parkı'nın restorasyonu.
1: Var mıydı? Ben
0: var mıydı?
1: Evet.
0: Şimdi ağaçlar. Şimdi ben tabii eğer muhalefet olarak düşünürsek zaten o eksik aradığı için niye kestin diyor. Kesmesen de niye kesmedin diyor. Şimdi kuşlar pisliyor. Çay içerken içine işte kargalar filan. O zaman yine bize bakıyor. Bak diyor filan böyle. Bir iş yapınca da yani yapmadığımız için değil de yaptığımız için tenkit görüyoruz.
1: Evet.
0: Hiçbir şey yapmasak vallahi herkes rahat yani. Onun için şimdi yaklaşık ağaçlar 60 yıllık ortalama ve normal çam ağacı. Biliyorsun kökü zayıf zaten. Yani 4'te 3'ü gitmiş zaten. Yukarıda ancak parçaları var şeyin, ağaçların. Ve kargalar, özellikle kuzgun dediğimiz kara kargalar dolu. Aşağıya durmadan kargaların pisliği akıyor. Çamlar özelliğini kaybetmiş, şıra akıtıyor. Altı oturulmuyor pislikten bir şekilde. İnsanlar kapalı alanlara kaçıyor. Bir de oradaki kullanış şekli yani köy kahvesi gibi. O oturuş şekli insanların yani Şuhut'un en güzel yerine çok modern bir tesis yapmak gerekiyor. Dışarıdan içeden gelenler, misafirler için. O gün herkesin bu tür tenkitleri vardı. Tuvalet de dahil, çevresi de dahil bir şekilde. Ağaçların kesilmesi de dahil olmak üzere birisi bir cesaret göstermesi lazımdı. Yoksa bu yine kalırdı. Daha önce de kalmış.
1: Evet.
0: Bu da bana düştü. Yani ben de bu anlamda yani oy hesabı yapsan zaten girmezsin bu işlere. O zaman yat bir şey yapma. Bunu keselim, yıkalım, düzeltelim. Burayı çok güzel, modern bir kafe, işte tabii Atatürk Parkı zaten burası, yapalım.
1: Atatürk'ün üstü de duruyor zaten.
0: Tabii, tabii, evet. Orası zaten koruma altında.
1: Evet.
0: Şey, zemini yenileniyor. Yani son derece temizlenme, yenilenme anlamında, artı çevresiyle ilgili çok mükemmel, şuhuta uygun bir şey yapıyoruz inşallah. Evet. Vatandaşlarımız sabretsin. Yani ben, çok güzel bir şey çıkacak. Şimdi taştan yaptın diyorlar. Niye taştan? Çünkü vakıflar ve şey, Anıtlar Kurulu izin vermiyor. Karşıdaki hamam var. Hamamla benzer taş kullanman lazım diyor. Hmm. Doğu şeyi bozma diyor. Yoksa biz kesme taş kullanacaktık. Alimoğlu sağ olsun hemen kesme taşları verelim dedi. Gitti, kesme taş olmaz dediler. Bu karşıdaki hamam ve civarındaki kullanılan o bizim taşlardan, mecburen ona döndük. Ama süsleniyor, o yapılacak olanlar bitsin bir. Biraz sabredelim, bu şey güzelliği ortaya çıkacak yani bir şekilde. Ben rahat olsunlar. Şimdi bu tenkit eden arkadaşlarımıza, Veysel Eroğlu iş merkezinin avlusu var biliyorsunuz. Bomboştu.
1: Evet, evet.
0: Bomboştu. Soğuk, kimse girmiyor. Gecesi işte sarhoşlar giriyor. Ve zemin katta tuvalet yoktu. İnsanlar yani unutulmuş şeyde, imarda. Şimdi oraya çok güzel modern tuvaletleri yaptık. Güzel bir kafe yaptık. İhaleye çıkardık. Bir kişi girdi ihaleye. Sonra bu arkadaşımız da çok güzel çalıştırmaya başladı. Bugün hemen peşkeş çekildi, başladı. Yani ya kardeşim, resmi ihale yapıyorsun. İhaleye girmiyorlar. İşte bugün diyor çıksın, ben buna diyor işte 2 milyon veririm diyor. O gün girmedin ihaleye. Ama oraya güzel bir kafe kazandırdık. Şimdi o parkın içindeki ekip, insanlar, arkadaşlarımız bu şeyin içinde. Hı. Aynı zamanda Veysel Eroğlu iş merkezini canlandırdık. Arkadaki ölü dükkanlar harekete geçti. Yani bir hayırlı iş yapmaya çalışıyoruz. Ben burada beni tanıyan, yani şöyle söyleyeyim, Şuhut'taki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz veya öğrencilerimiz, beni tanıyanlar için bilirler. Ya niye art niyetim olsun ben parkla ilgili?
1: Evet.
0: Şimdi diyelim ki bir mezbaha kavgası veriyorum ben, mücadele veriyorum. Eski mezbaha, yeni mezbaha. Bazen onu diyorum. Ya bana ne diyebilirim? Ya kim ne yaparsa yapsın, mahkemeye gidildi zaten. Ama ben Beytülmal'ı korumak zorundayım. Bu mezbahayı aldığım zaman şahsıma mı alıyorum ben? Milletin malını koruyorum. E şimdi burada başlıyor tenkide. Yani bir grup, hatta şöyle söyleyeyim. Bu çarşıdaki halkın %90'ı kesinlikle son derece temiz. Kendi işinde gücünde, ama %10 çarşıda oturan bir geveze, boş grup var. Konuşuyor.
1: Ama yani, onların sesi daha gür çıkıyor demek ki.
0: Yani bir fikir verse mesela, dese ki şöyle olmadı da böyle ol dese, yani olur ama şimdi neticede bir proje yapıyorsun. Proje iyi mimar yapıyor. O onaylanıyor. Yani bu işler, bir park, inanın, evet, tam bir yıl onayı sürdü. Atatürk Parkı'nın onayı tam bir yıl sürdü. Üç defa Anıtlar Kurulu'na gittik. Çözemedik. Mehmet Taytak milletvekilimize, bakanlığa gittik. Öyle çözdük.
1: Anladım.
0: Yani şimdi dışarıdan işin bu kanuni, bürokratik kısmı, vatandaş bunu bilmediği için o kahvedeki kahve ağzıyla bunları konuşuyor. Benim şahsıma ait hiçbir şey olamaz. Şuhud'u seviyoruz. Şuhud'a hizmet etmek için geldik. Bizim değerlendirmemiz, ben tüm Şuhutlu vatandaşlarımıza söylüyorum. Benim dönemim, Allah izin ömür verirse 5 yılı tamamlarsak, benim dönemim benden sonraki dönemde değerlendirilecektir. Siz
1: şimdi yeri gelmişken hemen soralım. 5 yıl sonrasını düşünüyor musunuz?
0: Ya bir şey söylemem, siyasette doğru değil. Yani
1: anladım. Çünkü
0: çok yerde böyle bazen konuştuk.
1: Evet.
0: Şey yaptım, konuştuk böyle. Sizin de çocuklarınızı okuttum. Ben öğretmen lisesinde uzun süre müdürlük yaptım. Çok sert müdürdüm. O zaman çok tenkit gördük. Fakat oradan ayrıldıktan sonra kıymetlendim ben.
1: Evet.
0: Vatandaş o zaman değerlendirdi. Şuhut'ta benim şahsi hiçbir şeyim yok. Bir ev yaptık hanımın şeyine, arsasına. Bunun haricinde mal, mülk, inan hiçbir, ama bu görevi namusluca yapalım. Hayırlı hizmetlerde bulunalım. Şeyimiz bu. Güzel işler yapalım. Bize işte öneride bulunan, fikir verenlerden fikirlerini alıyoruz. Yapabileceklerimizi yapıyoruz. Zor zaman. Bir tasarruf tedbirleri var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bir taraftan istediğin desteği bulamıyorsun. Bir de ekonomik durum. Birçok belediye bugün maaşını ödeyemiyor. Bugün demin söyledim, Şuhut Belediyesi maaşı ortalama 45 bin lira civarında işçisine, yani çöpte çalışan, park bahçede çalışan işçiye maaş veriyoruz. Bunu ödüyoruz biz. Şimdi bu
1: ne kadar maaş alıyor bir belediye çalışanı?
0: Yani ben şey olarak söyleyeyim, yani bu şeye girmiş diyelim ki, bu çöpçü olarak şeye girmiş, park veya çevre bölümüne, evet, veya park bahçeye.
1: Temizlik işçisi diyelim, evet.
0: Evlenmemiş, tek çocuğu yok, 41.800 lira sadece Yani mesaisiz falan maaş alıyor.
1: Çıplak maaş.
0: Artı sigortası, bunu veriyoruz devamında. Eğer çocuğu var, şu okul falan varsa yardımlarla beraber ortalama 45 bin lira. Evet. Daha eğer bir de mesleği varsa.
1: Ödemede sıkıntı var mı başkanım?
0: Yani şu ana kadar hiçbir sıkıntı olmadan ödedik. Nasıl ödediğimizi de söyleyeyim.
1: Nasıl
0: yani,
1: ödediniz?
0: Yani bunu İller Bankası müdürümüz, müdürlerimiz de söyledi. Ya sizin dedi kesintileriniz var bayağı fazla. Nasıl ödüyorsunuz parayı dedi. Ben de dedim ki ya dükkanlarımız, iş yerlerimiz vardı. Aylık 300 bin lira şey topluyorduk, kira topluyorduk, toplayamıyorduk. Şu anda aylık 6 milyon lira para topluyoruz. 6,5 milyon lira. Bunlarla bunları karşılıyoruz. Yani para buradan çıktı. Allah böyle denk getirdi. Yani şu ana kadar Şuhut Belediyesi'nin ödemeleri maaşı anlamında ve diğer vatandaşla alışverişlerimizde inanın hiçbir problem.
1: 44 yani. İş yeri ve konut vardı. Ne aşamada başkanım orası?
0: Şimdi o kısma geldik artık.
1: Evet, yatırımlara yani, gelelim, hizmetlere
0: şimdi
1: gelelim.
0: Şu dışarıdan olanlara söylüyorum ben. Biliyorsunuz Altıgöz Mahallesi yeni gelişen bir mahalle. Bu mahalle önce TOKİ yapıldı. Sonra biliyorsunuz hastane yapıldı. Yanının karşısında adliye yapıldı. Şimdi Tarım İlçe Müdürlüğü yapılıyor. Aynı yerler buralar bir şekilde. Yanına da bölge Kur'an kursu, yatılı bölge Kur'an kursu, kız İmam Hatip, erkek İmam Hatip ve Şuhut Anadolu Lisesi yani.
1: Evet.
0: Okullar böyle bir alanda biz de ana cadde üzerine 44 tane iş yeri yapıyoruz. Son bir aydayız diyebilirim ben. İş yerlerimiz bodrumlu ve 50 metrekare. Şeylerimiz yukarıdaki öyle diyelim bu ofis tarzı şeylerde 2+1 de var, 1+1 de var. Ev olarak bile kullanabilirler ama biz ofis düzeninde yaptık. Yani oraya yeni bir çarşı, önünü de zaten uzun çarşı gibi yapacağız. Yani andezit taşlarla beraber ışıklandırarak, işte tabelalar birbirine benzeyerek çok güzel modern bir çarşı yapacağız. Yani yapılıyor zaten. Zaten devamında biliyorsunuz A101'e bir yap işlet devletle yer verdik. Yeni bir alan açıldı. Bundan sonra da millet bahçesi devamı. Yani diyebilirim ki Şuhut'un en güzel alanı bu 44 iş yeri bitti sayılır. İkinci bir küçük sanayinin içerisinde sanayi camisi var. Sanayi camisinin güney tarafı yani kıble tarafına 44 dükkan proje hazır ve onaylandı. Orası da sanayi dükkanları.
1: Öyle
0: 44
1: mi?
0: Tane düğmeye basmak üzereyiz. İkinci bir şey daha çıkıyor. Sanayide dükkana ihtiyacı var, sıkışıklık var. Bundan sonra da otogar projemiz var. Bu meyve pazarının eski koyun pazarı dediğimiz yerde, burada da içi otogar, dışı 28 dükkan, arka tarafı düğün salonu şeklinde bir projemiz var. Bunu da gelişmelere bağlı düğmeye basacağız.
1: Şu mevcut olan düğün salonunun olduğu yer mi bahsettiğiniz?
0: Yok.
1: Son proje?
0: Son proje meyve pazarının bitişi.
1: Ha, tamam.
0: Sanayiye doğru olan kısmı. Meyve pazarının olduğu yer. Yani eski meyve pazarı değil, mevcut kapalı pazar diyelim
1: evet.
0: Bu şekilde. Şimdi eski meyve pazarı olan yerde de görüşmelerimiz var. Şuhut'un şu anda en kıymetli yeri orası. Yani oraya bir çarşı yapmayı planlıyoruz. AVM veya çarşı. Görüşmelerimiz var. Yani kendimiz yapabilir miyiz? Bu yani çünkü devlet ancak proje yapıyorsa izin veriyor. Paran varsa yap diyor. Yani devlet bunlara para vermiyor. Ya müteahhitlerle anlaşacağız veya kendimiz yapıp satıp şey devam ettireceğiz. Yani bu dediğimiz aynı zamanda hem çarşı hem şehrin güzelliği hem de bu esnafın dükkan.
1: Bu 44 dükkan satılacak mı yoksa kiralı mı?
0: Satılacak. Yani satabildiğimiz satacağız.
1: Evet.
0: Yani
1: olmayan da kiraya vereceğiz.
0: Hatta şöyle diyeyim. Bizim 44 dükkanda sanıyorum müteahhide bir 7-8 milyon borcumuz kaldı. Bitti yani. Kalan dükkanlar bize maliyeti 100 bin lira. Yani bize bir 70-80-100 milyon para kalıyor. Sattıktan sonra ikinci, üçüncü otogarı da yapma şansımız var. Ama iş böyle yürüyor yani.
1: Evet, evet.
0: Bir şekilde. Diğer 44 tane sanayideki dükkanı da taksitle satacağız. Esnafımıza vereceğiz.
1: Esnafımız, evet.
0: Yani orada kar düşünmeyeceğiz. Biraz daha maliyet diye. Biraz peşin alıp kalanını taksitle yaparak bu işte 44-45 esnafımıza inşallah dükkan kazandıracağız. Ama otogar projesi biraz daha büyük proje. Yani hele o meyve pazarındaki AVM ve çarşı projesi bizim yapmamız, altından kalkmamız çok zor. Ancak bir güçlü bir müteahhitle, profesyonel müteahhitle anlaşıp işte yapabilirsek Şuhut'un çehresini değiştireceğiz
1: evet,
0: diyebilirim.
1: Evet,
0: ben.
1: Evet.
0: Ama Eski Şuhut'la ilgili tabii gerek kentsel dönüşüm yapmak çok zor. Onun çalışmalarını yaptık. Yani hepsi miras olduğu için maalesef yan yana getirmek mümkün değil. Sadece metruk evleri yıktık. Biraz görüntü düzelsin. 113 civarında herhalde bir metruk ev yıktık.
1: 113 tane evet. Kullanılmayan evi yıktık.
0: Bu evleri de şartlı yıktık. Kendileri ev yapıncaya, satıncaya kadar geçici otopark olarak kullanmak şartıyla şeklinde yıktık. Bir şekilde yani o Şuhut'un o eski mahallelerinin o kötü görüntüsünü düzeltmeye çalıştık. Yine kalan evler var. Bunlar da bitse zaten Şuhut daha şirin bir ilçe haline gelecek. Yani bu şeyle ilgili, iş yeri ve ev sıkıntısı ile ilgili çalışmalarımız böyle.
1: Çevre düzenlemesi ile ilgili o millet bahçesi çok önemli. Evet. Sevgili başkanım, zamanımız bitmek üzere. Sizin anlatmak istediğiniz mutlaka büyük işler yaptınız ama hemen maddeler halinde bir devam edersek.
0: Şöyle buyurun. Söyleyeyim tabii fırsat bulmuşken biz zaten siyasilerimize, bürokratlara ulaşıyoruz. Bunları söylüyoruz.
1: Evet.
0: İki tane var da birisinden bahsetmeyeyim. Birisi bunu ben tabii Sayın Valimize de söyledim, bir fırsat oldu. Ama sohbette söyledim. Şimdi Şuhut Kaymakamlığımız biliyorsunuz yıkılıp yeniden yapılacak.
1: Bilmiyorum ben mevcut olan yer.
0: Şimdi şöyle İçişleri Bakanlığı'nın kararı, bu şeyler yenileniyor. Kaymakamlık evet, binaları evet. Yenileniyor. Mesela işte Sinanpaşa yenilendi, Emirdağ yenilendi, 4-5 ilçe yenilendi. Biz de sıradayız. Proje hazır, yapıldı. Biz şöyle bir teklifte bulunduk. Ben sizden de destek istiyorum. Bu neticede bizim bir teklifimiz. Bizim 44 dükkan yaptığımız yerde kademe var bizim. Fen işlerimiz var.
1: Evet.
0: Orada bir alanımız var. Önü hastaneye bakıyor orası biliyorsunuz. Yani evet. Şu anda o alanın en güzel yeri.
1: Evet.
0: 2500 metrekare yeri biz kaymakamlığa verelim. Belediye meclisi olarak. Kaymakamlık da şu andaki yeri bize tahsis etsin ama şartlı. Orayı meydan yapalım.
1: Aa, evet.
0: Büyük caminin şeyle birleştirelim. Yine kafesi falan olsun ama çok güzel bir Şuhut'a meydan kazandıralım. Bu 100 yılda bu fırsat bir daha elimize geçmez. Yani bina yapılırsa kalır. Bir de kaymakamlık binasında şöyle şey var. Birçok birim ayrıldı oradan. Şimdi evet. Tarım ilçe de ayrılıyor. Yani şimdi adliye ayrıldı, şu ayrıldı, bu ayrıldı. Şimdi orada bir nüfus kaldı. Bir vergi dairesi kaldı. Bir de özel idare kaldı.
1: Evet.
0: Yani köylerden gelenlerin işi var. Yani şehrin tam göbeğinde olması elbette güzel. Kaymakamlık elbette en büyük bizim.
1: Ama öbür tarafta şehrin göbeği artık yani çok şeye güzel. Baktınız.
0: Hatta daha önemli yani. Evet. Adliye yanında, hastane yanında.
1: Hem trafiği de rahatlatır başkanım o.
0: Hem bir şekilde. O meydan şimdiki yeniledik mesela. Karşısındaki en eski belediyenin önündeki yerleri de yeniledik.
1: Evet,
0: gezerseniz
1: evet.
0: Görürsünüz. O meydanla birleştirirsek vallahi Şuhut'ta müthiş bir yer kazanıyoruz. Oraya da mükemmel bir park yapalım, meydan yapalım. Şuhut'u temsilen arka kısmına da gerekirse Selçuklu tarzı basit kafe dükkanları da yapılabilir arka yüze. Önü de olduğu gibi güzel meydan olur. Şuhut'a gelen için de orada yani unutamayacağı bir meydan haline getirir. Tahsisli. Yani belediye bunu alırken yarın iş yeri yapmasın.
1: Evet.
0: Direkt olarak meydan yapmak şartıyla tahsisli.
1: Şeydeki benzeri yapalım. Mi diyorsunuz? Afyon Zafer Meydanı'ndaki.
0: Benzer.
1: Tamam.
0: Benzer. Yani
1: onun minisini oraya yapabilir.
0: Buna destek istiyoruz. Ben tabii Sayın Valimiz
1: evet.
0: Geldiği zaman da sohbet olarak bahsettik. İlk ziyaretimde de söyledim hatta. Hoş geldin ziyaretimizde de. Kaymakamımız da pozitif, son derece
1: bunu
0: anlaştığımız
1: biz,
0: bir kaymakamımız
1: aslında
0: var.
1: Aslında ben size bir yol söyleyeyim. Bunu vekilimiz Mehmet Tayta'ya havale edin. O bu işleri çözer diye düşünüyorum.
0: Yani bu tam şey üzerindeyiz.
1: Evet.
0: Çünkü yarın karar çıkabilir. Yani bir şekilde. Bir de tabii şeydeki iki kat. Yani bu mevcut yerinde izin büyük camiden dolayı işte birinci dere sit alanı iki kat veriyor. Orada üç kat yapabilir. Toplantı merkezleri de yapabilir. Daha güzel bir alan. Vallahi böyle bir fırsat bile elimize geçmez. Bir de sadece şunları kısa kısa geçmiş olayım.
1: Evet.
0: Yani Şuhut'un Şuhut Karadilli yolu. Yani Şuhut Afyon yolu bitti. Tamam, Afyon Şuhut yolu. Karadilli'ye bağlanması lazım bu yolun. Karadilli çay hattı ihale edildi. Başladı biliyorsunuz. Şimdi Şuhut'u yani 50-100 yıl etkileyecek bir yol bu. Dinar'a bağlandıktan sonra inanın trafik 10 katına çıkacak belki Şuhut'ta. Bu ekonomisini etkileyecek. Birisi bu. İkincisi projesi Kültür Müdürlüğümüzde. Bininler projesi.
1: Evet.
0: Yani daha şeyden Ayazin gibi, hatta belki tabiat güzellikleri anlamında daha güzel, barajıyla, efendim şelalesiyle yürüme, dağcılar her gün orada yürüyor mesela. Bininlerin, bilmiyorum, desteklenmesi gerekiyor. Bir isteğim de bu. Yine bir projemiz var. Tabii bunda Sayın Milletvekilimiz Mehmet Aytak takip ediyor bunu. Tarihi Hamza Paşa Hamamı restore edildi biliyorsun. 1,5 senede evet. Kullandık ama müşteri çıkmadı, gelmedi insanlar. Evet. Kapattık ve burayı Doğa Tarihi ve Endemik Bitkiler Müzesi olması ile ilgili teklifte bulunuldu. Proje yapıldı bakanlığın önünde.
1: Evet.
0: Sayın Milletvekilimiz de aradı. Tamam. 2027'ye bırakıldı dedi. Yani Şuhut'ta yeni bir alan daha çıkıyor ziyaret için.
1: Evet.
0: Bunu söyleyebilirim. Bir de sıcak suyla ilgili İller Bankası ile anlaştık. Bir deneme kuyusu açtıracağız. Yer tespit ettik bir şekilde. Daha var isteklerimiz ama bunları iletiyoruz.
1: Yani ben hocam bugün özellikle biz sizi konuk etmektik amacımız Zafer Haftası'nın başlangıcında dinleyenlerimizi davet etmekti.
0: Evet.
1: Tekrar davet anonsunuzu alalım, veda evet. edelim.
0: Ben başta sizleri olmak üzere yarın başlıyor biliyorsunuz esas şeyimiz. Yarın Ozan Manas'la beraber Zafer Haftası bayram etkinliklerine başlıyoruz. Herkes Şuhut'a davet ediyorum. Özellikle ayın 25'inde zaten resmi törenimiz orada. Bu kutsal anı, günü, yerleri ziyaret için tüm vatandaşlarımızı Şuhut, Afyon, Türkiye'den Şuhut'a bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Başarılar evet. diliyorum.
1: Ayağınıza
0: kendimizi
1: sağlık.
0: Kendimizi anlattık yani. Evet. Sağ olun, var olun.
1: Değerli dinleyenler, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın konuğumuzdu. Daha önceden de konuştuğumuz gibi Zafer Haftası'nda, Zafer Şehri'nde, Zafer'in ilçesinde Zafer'in belediye başkanını konuk ettik. Hepinize mutlu ve aydınlık yarınlar diliyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Elinize sağlık.
1: Çok iyi gitti.

0: Şimdi reklamlar. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.

0: Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 7703. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı

0: Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Artroskopik yöntemlerle aynı gün diz problemlerine çözüm tecrübeli hekimimiz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Levent Küçükçankaya tarafından gerçekleştirilmektedir. Özel fuar hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
7: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

Şimdi reklamlar. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.

0: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü.

0: adresi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak çaprazında. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyabetle ilgili tüm tanı ve tedaviler Dahiliye Polikliniğimizde uzman doktor Figen Özmen yardımcı tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa

0: Teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
1: Acıktınız mı? Hemen uğrayın.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
1: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altu Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, mandalina.

0: adresi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
0: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Gün Efendim 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
2: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, mantar

0: 8 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 6545.
2: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
3: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
4: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
5: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
6: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi başlıyor.

Merhabalar çok değerli şiir dostlarım. Sevgiye sevgi katmak için yola çıkanlara merhaba. Dünyaya ışık veren, renklendiren güneşe merhaba. Uyuyanlara, çalışanlara, koşanlara, emekleyenlere merhaba. Gönlü güzellere, yüreği kocamanlara merhaba. Dağa, taşa, kurda, kuşa merhaba. Emekçiye, alın terini katık yapanlara merhaba. Şairlere, bahçedeki saksıdaki çiçeklere merhaba. Gönlü sevgiyle dolu siz değerli dostlara merhabalar efendim. Çok şükür kavuştuk yine aynı vakitte. Tüm ekip arkadaşlarımla birlikte sevgiler, selamlar yolluyorum o güzel yüreklerinize efendim. Güzel dizelerle ruhumuzu dinlendirme vakti değerli şiir dostlarım. Hadi bakalım, bendeniz Serkan Yılmaz, rastgele başlıyoruz.

Sana yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağmurlu bir coğrafyada yaşadığımızı söyleyecekler. Gerçek olan senin mevsimindir oysa. O günün nasıl geçeceğini anlayabilmek için gökyüzüne bakman gerekmez. Dönüp yüreğine bak. Yağmurlar ve güneş yüreğinden süzülür. Gerçek olan yüreğinin mevsimidir. Senin, senin mevsimindir. Her sabah uyandığında gözlerinden dünyaya saçılandır mevsim. Güneş senden doğar ve yağmur senin gözlerin.

0: Gün efendim. Gün 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler.

Tarık Tufan'ın güzel dizeleriyle açtık yayınımızı, gecemizi değerli şiir dostlarım. Efendim, yaş ilerledikçe sadeleşmek istiyor insan, tıpkı şiirde anlatıldığı gibi. Doğaya doğru çekiliyor. Betondan yapılmış lüks binalar yerine orman ve deniz kıyısında küçük bir ev daha cazip geliyor. Bunu hepimiz hayal etmişizdir. Ve yaş ilerledikçe doğalını seviyoruz her şeyin. Yediğimiz her şeyin sadesini ve doğalını istiyoruz. Keşke şu vakitteki hayatı algılayışımız, keşke diyorum, 20'li yaşlarımızda olsaydı değerli şiir dostlarım. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum? Benimle tabii ki hemfikirde olanlarınız vardı. Eminim buna. Peki değerli şiir dostlarım, güzel bir ezgiyle devam edelim yayınımıza. Sonrasında bendeniz Serkan Yılmaz. Tabii ki burada mikrofon başında sizlerle olacağım.

Gün efendim. Gün efendim. 99.9. En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Benden zarar gelmez kovanındaki arıya, yuvasındaki kuşa. Ben kendi halimde yaşarım şapkamın altında. Sebepsiz gülüşüm caddelerde memnuniyetimden ve bu çılgınlık delicesine içimden geliyor. Dilsiz değilim, susamam öyle ölüler gibi bu güzel dünyanın ortasında.

0: 99.9 Radyo Gün.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin

0: Rüştü Onur'undu bu güzel dizeler çok değerli şiir dostlarım. Farkındalık böyle bir şey işte. Farkındaysa insan o ne der bu ne der diye yaşamaz çünkü umursamamayı öğrenmiştir. Farkındaysa insan sevdiğinin değerini bilir, elindekilerin ya da kendisinin değerinin farkındadır. Sevmeye, sevilmeye daha çok değer verir. Aslında en önemlisi değerli şiir dostlarım, farkındaysa insan ihtiyacı olan tek şeyin sevgi ve yüzünü güldüren güzellikler olduğunun farkına varır. Efendim bendeniz Serkan Yılmaz. Sevgili yarenlerim, aramıza yeni katılan sevgili dinleyicilerim, sizler de hoş geldiniz. Güzel iki ezginin hemen sonrasında buralarda olacağım.
1: Teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arzederim.

0: 99.9 Radyo Gün.
1: En güzel aşk

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi o gün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir cigara gibi tembel bir türkü, sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. Sebep yok. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil sevdiğim. Seni kıskanıyorum. Seni kıskanıyorum.

0: Gün FM 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

0: Değerli şiir dostlarım, Nazım Hikmet'in Çekilmez Bir Adam Oldum şiiri nasıl özür dilenir sorusuna verilecek en güzel cevaptır bana göre. Allah kimseyi özür diletecek konuma getirmesin efendim. Hadi bakalım, güzel bir ezgi belirledim. Hemen bakın, Ebru Gündeş bayağıdır dinlemiyoruz. Size güzel bir Ebru Gündeş şarkısı armağan ediyorum. Sonrasında efendim ben Deniz Serkan Yılmaz buralardayım.
1: Serkan Yılmaz yayında.

bir ince mavilikte süzülürken buldum seni. Tenin yağmur yemiş toprak kokusu gibi, sesin tüm zerafetiyle çağırmıştı beni. Fakat okyanusta kayık sürmek gibi zordu, zordu yaşamak seni. Gün olurdu, kağıt kesiği misali sözlerin dimdik yürürken idrakin kendinden emin. Bilirsin çünkü senin elindeyken tüm benliğim bir minik serçe olup gelirdim, değil mi? Sana hasret gül bahçelerinde bir demet gibi, aşkını söyleyen bir bülbül misali, susuz kalmış bir toprak gibi dökülmüş ağacın renkleri. Renkler, tüm bu renkler birer ruh değil mi? Aydınlatır tüm ahengiyle sevgileri, sevmek bir mavi gibi.

0: Dün Efendim, FM 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

baktın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

bir Türk dili ve edebiyatı öğretmeni ve aynı zamanda şiir aşığı olan Fatma Sibel Çimen'den geldi. Sevmenin rengi neydi şiiri değerli şiir dostlarım. Şair, kumaşım yoktur benim. Uçurtma ipine takılı cümlelerimi gökyüzünün bir ucundan öbür ucuna dek uçurabilirim diyor kendini tanımlarken. Kim bilir sizlerin de uçurulmayı bekleyen ne cümleleri var içinizde. Madem öyle, sizler de şiirlerinize ses olmamızı isterseniz ister radyomuzun iletişim kanalından isterseniz dizenin sesi Instagram adresimizden bize ulaştırabilirsiniz şiirlerinizi efendim. Her insan vaktinde yaşamak umudunu paylaşır bir mavi derinliğinde. Öyle değil mi değerli şiir dostlarım? Efendim bendeniz Serkan Yılmaz. İki güzel şarkı sizlere armağan ediyorum ve şiirlerle, şarkılarla, türkülerle yolum.

0: 99.9 Radyo Gün.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Sevda türküleriyle buluşan dizeler.

0: defterinde gül yaprağı gibi unutuldum, kurudum. Başıma düştü sevdahı, bir başıma tenhalarda kahroldum. Sen kim bilir rüzgarlı eteklerinle, kim bilir hangi iklimdesin? Ben sensiz bu sessizlikle delirir gibiyim. Sensiz bu sessizlikle. Ayrılıkla başım belada, gözlerini çevir gözlerime. Yoksa ben sensiz bu sessizlikle deli gibiyim. Deli gibiyim sensiz bu sessizlikle.
1: Teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

0: arz ederim.
1: Gün efendim. 99.9.

değerli şiir dostlarım, Cahit Zarifoğlu'nun şiirlerinin genel özelliği oldukça uzun olmasıdır. Ama biz bu akşam kısa bir şiirini seçtik sizler için. Anılar Defterinde Gül Yaprağı şiiriydi. Çok anlamlı ve çok güzel bir şiir. Sevgilerimizle birlikte yolladık yüreklerinize efendim. O simsiyah sakalları ve gece gibi karanlık bakışlarıyla hatıralarımızdan silinmeyen Zarifoğlu, dünyadan erken gitmesine rağmen ardında bizi bizden alan satırlar bıraktı. Bu şiiri de hüzün ve hasret duygularıyla yoğrulmuş muhteşem yapıtlarından biridir değerli şiir dostlarım. Saygı ve rahmetle anıyorum. Radyolarını yeni açan sevgili şiir dostlarım, efendim hoş geldiniz. İnşallah sizler de en az bizler kadar iyisinizdir. Sizlere de saygı ve sevgilerimle birlikte sıradaki iki güzel eseri armağan ediyorum efendim.

0: Gün efendim. Efendim. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin

hasrete dayanamayan huslata da dayanamaz değerli şiir dostlarım. Aşkın gerçek ve yegane bedeli yine aşktır. Aşk ve hüzün dolu dizelerle huzurlarınızdaydık bu gece. Üzerine konuştuk, söyleştik, bazılarında tamamen kendimizi bulduk. Değerli şiir dostlarım, yarın bambaşka güzel dizelerle buluşmak umuduyla. Sürçülisan ettiysek affola. Yarenliğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum yayın ekibim ve kendi adıma. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, görüşmek üzere efendim.

Altı Hukmet, dünyanın sefasını kirletilmiş bir zaman.

0: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi sona erdi.
1: Gün FM 99.9.

0: Zombie boss. Yay!
1: Okay!
0: Hadi çıktı kazanı aldık seni. Hadi. Bravo.
2: Koşarak gel şimdi bu testi.